ha bir saray, ha dağ başı. Sonumuz bir mezar taşı, gözümüzden kanlı yaşı, akıtana selam olsun.

kaymasız olmak şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip gitme, bıraktım.